olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

0: Biz seninle sevgiliyiz. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah artık mos mor.

her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana ah bakışına, yüreğime akışına. Bir şey var aramızda gidiyor hoşuma.

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
8: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
7: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız DreamOn'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Uluğ'u görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
2: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
1: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Serhat.
7: Necat'la ilgili her şeyi bilirsin. Ne var Necat'ın elinde?
8: Uyan!
9: 3, 2, 1.
10: Azra gelse affeder misin?
7: Bitti bu iş. Herkes çok iyi olacak. En çok da sen.
6: Serhat hayır. Beni biraz olsun seviyorsan yapma, hayır.
7: Sen hayatımdaki her şeyden daha çok seviyorum. Ben artık sır istemiyorum hayatımda.
11: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de.
12: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
13: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
12: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
5: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
4: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Sır Radyo'da hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha güzel bir hafta diliyorum ve şu anda zaman stüdyoda programı zamanı ve konuklarımız size daha önce de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık. Şu anda Türkiye'nin önemli klarnet ustalarından Hüsnü Şenlendirici stüdyodaydı. Hüsnü abi hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatih'ciğim, teşekkürler.
0: Ve aynı zamanda güzeller güzeli kızı Naz Şenlendirici şu anda radyodaydı. Naz hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Az önce şarkına kulak verdik programa başlarken. Şarkımızın adı Sahibi Yok. Hakikaten enfes bir şarkı. Öncelikle onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum. Ve şarkının ve senin tabii ki yolun açık olsun öncelikle. Şimdi şarkıyı konuşacağız, seni konuşacağız. Tabii ki aileden gelen bir müzisyen genetik kodlaması var diye düşünüyorum ben. Doğal olarak bu sonuç normal gibi geliyor bana. Enfes bir şey çıkmış ortaya. Hakikaten ben şarkın geldikten sonra dinleyince biraz şaşırdım da. Yani daha önce kendime şaşırdım yani. Neden daha önce keşfetmedik acaba diye. Sen paylaşımlar yapıyor musun zaten?
2: Evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Dijital dünyada paylaşımların varmış. Epey de takipçim var. Ve şimdi resmi bir single'la, bir şarkıyla bunu taşlandırmış oldun sanıyorum. Bir yolculuğun ikinci aşamasına geçtin galiba şu anda.
1: Hemen hemen.
0: Değil mi? İnşallah bu yolculuk çok uzun sürer. Uzun yıllar devam eder. Şimdi az önce genetik kodlardan tabii bahsettik şimdi. Baba Hüsnü Şen'den olunca doğal olarak evde zaten sürekli bir şarkı okumuştur. Küçük yaşlarda başlamıştır Naz diye düşünüyorum. Hatta basın bülteninde baktım. Küçük yaşlarına itibaren böyle her böyle aldığın eline bir nesneyi bir mikrofona dönüştürüyor musun? Şarkı söylemeyi çok seviyor musun? Ne güzel, ama bununla yetinmemişsin tabii ki. Eğitim de almışsın. Ne güzel. Konservatuvar var. Öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi var galiba.
2: Evet.
0: Değil mi? Biraz o zaman kendinden bahset önce ve hem hedeflerinden bahsetmeni isteyeceğim senden, hem de tabii ki burada Hüsnü abi de burada, üstad var şu anda yayında, onu da tabii sana nasıl destekler oldu biraz bahset bizden, bize.
2: Ben kendimi bildiğim bileli zaten şarkı söylüyorum ve müziğin içine doğdum. Basında da yazdığı gibi küçüklüğümden beri elime ne alıyorsam mikrofona dönüştürüyorum. Hep böyle kendi kendime sahneler yapıyormuşum küçükken de evde zaten. Oradan başladı yolculuğum. Babamla birlikte başladı daha doğrusu. Benim abim de müzisyen. Ailemizdeki herkes zaten müzikle ilgileniyor. Sosyal medyada videolar paylaşarak başladım zaten. Kendi kendime akustik piyanonun başına geçerek kendim çalıp şarkılar söylüyordum. Güzel Sanatlar Lisesi okudum zaten. Sonrasında da konservatuara başladım. Sonra ufak bir ameliyat sürecim oldu. O süreçte okulu bırakmak zorunda kaldım. Ama devam edeceğim.
0: Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim. Bu şarkının yolculuğu da nasıl başladı? Hadi artık bir şeyler yapalım, şarkı çalışmalarına başlayalım diyerek böyle başladık. Tam düşünme aşamasındayken benim uzun yıllardır hem abim hem arkadaşım olan Yunus Çiftçi ve Oğulcan Aşılıoğlu, söz müzik zaten.
0: Onlara ait.
2: Evet, onlara ait. Böyle oturmaya gitmiştim aslında. Hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Sonra bir anda bu şarkıyı dinlettiler. Dediler ya böyle bir şey yaptık, bunu kime versek, ne yapsak, kime yakışır dediler. Benim olsun bu şarkı dedim. Ve öylece abime dinlettim, babama dinlettim. Şarkıyı çok beğendik. Ve üstünde çalışmaya başladık ve ilk şarkımız da böylece.
0: Güzel. Düzenleme de yine abim var galiba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Ergün Şenlendirici, evet. Var. Tam bir aslında aile işi olmuş.
2: Tam bir aile işi oldu. Evet.
0: Harika. Yani şimdi Hüsnü abiye soracağım. Sen Hüsnü abi nerede tamam dedin artık, evet yayınlamalısın, bir şarkı yapmalısın dediğin zaman neydi? Bu şarkıdan önce mi yoksa daha önce oldu mu mesela? Onu çok merak ediyorum.
1: Ya aslına bakılırsa çok enteresan güzel bir videomuz var. Yıllar önce bir şarkı yapmıştım, Saatin 25'i diye. Naz küçücük o zaman, daha cümle kuramıyor. Kelimeleri ancak yarım yamalak söylüyor. Ondan sonucuma ben geçtim piyanonun başına. Ergün klarneti aldı. Naz da biz kendimiz ikimiz video çekecekken o hemen gitar sehpasını, mikrofon sehpası yaptı ve başladı böyle. Şarkıyı o anda beste bile yapıyor gibi böyle kafasında. Bakıştık zaten Ergün'le. Onun içinde var çocukluğundan beri ruhunda. Hani aileden gelen bir şey tabii ki, ama bunu müzisyen olmayanlar da var. Müzikle ilgilenmeyenler de var mutlaka bazı ailelerde. Benim annemin de sesi çok güzeldi, rahmet olsun. 80 yıllarında falan bir albüm yapıldı ona. Sonradan vazgeçti bizimkiler, bir şeyler oldu böyle, istemediler. Yani vazgeçildi. Ama hani ailede sadece erkekler müzisyen olup hayatlarını onunla kazanıyor. Ama işte baktığınız zaman mesela Bergama'da bir düğün olduğunda örnek veriyorum. Bizim halalarımız, teyzelerimiz, yaşlılar, yaşlısından gencine böyle gelip işte kına gecelerinde mesela bir fasıl çalınır. Bir bakarsın aman Allah'ım, bütün kadınlar Aralarında şalvarlı olanlar bile var böyle, çatal da onlar.
0: Hadi güzel.
1: Abi fasıl okuyorlar hepsi beraber. Bir de öyle ağır fasıl şarkıları falan. Gelen müzisyenler her seferinde şok olur zaten. Bizim bir de şansımız dediğim gibi böyle güzel sesler vardı aslında etrafında. Benim nasıl iyi müzisyenler varsa onlardan etkilendiysem, akrabalarım, büyüklerim. O da dinleye dinleye zaten dediğin gibi genetiğinde de vardı. Bir de duyuma ulaşıyor. Etrafında hep güzel sesler duyuyor, güzel müzikler duyuyor.
0: Kulakta giderek gelişiyor tabii.
1: Gelişiyor tabii ki. Zaten sosyal medyasını hep kapalı tutturdum onu. Dedim 18 yaşına gelmeden açmayacaksın lütfen.
0: Baba, çok iyi yapmışsın. Bravo, tebrik ediyorum hakikaten.
1: Bak daha sağlıklı olacak o zaman. Evet. Sonra yıllar çabucak geçti abi. Bir baktım 18 oldu. Sonra lafımı da yiyemedim tabii. O an söz vermiştik yıllar önce. Sosyal medyasını açtıktan sonra da başladı ufak tefek şarkılar çalmaya. Piyanosu var evde. Ufak bir piyanosu. Onunla takılıyor. Videolar koyuyor falan derken böyle bir kısa bir zaman içinde dikkat çekiyor tabii doğal olarak. Kısa bir zaman içinde bayağı bir takipçisi oldu. Özellikle takipçilerinin de şeyi oldu. Evet. Derler, ısrar artık. Hani
0: Naz motivasyon kaynağı olmuş aslında.
1: Bu kısa onlar, versiyonlardan hani bıktık artık, ne olur bize hani bir uzun şöyle oturup dinleyelim yani.
0: Aa, bu çok güzel bir şey. Evet.
1: Hani oradan gerçekten bir istek geldi. O çok önemli bir şey. Yani evet. Karşı taraftan da bir şey olması.
0: Kesinlikle.
1: Dinleyiciden. Sonra girdik bir yola artık. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Bir de çok hani o desteği abartıp da itici olmak da istemiyorum. Mesela Kanal D'de bizim kendi evimiz olduğu için özellikle geldim, katıldım. Onu böyle kendi ayaklarının üstünde dursun diye daha çok böyle hani yalnız bırakmak değil de daha önde, kendi işinde özellikle önde tutmak istiyorum ama sonuna kadar tabii desteğimizi esirgemeyiz.
0: Daha önce hiç bir programına çıkmış mıydı Naz?
1: Aslında birkaç konsere çıkardım Fatih ben Naz'ı. Çok küçüktü o zamanlar, birden büyüdü yani hani.
0: Zaman hızlı geçti böyle hakikaten.
1: Hani o zamanlar bir kız çocuğu çıkıyor böyle tombiş, sesi güzel. Hani vardır öyle genç kızlarımızda 12 ile 16 yaş arası falan böyle hani diyelim. Çıkarıyordum ama o zamandan belliydi zaten hani bu kız müzisyen olacak, şarkıcı olacak belli ama hani gününü hani şeyi bekler gibi böyle ne derler, yumurta bekler ya böyle. zamanı kuluçkada bekler, günün zamanını bekler gibi. Bence doğru zaman oldu, çok da geçmeye gerek yok. Hatta ben Ergün'le şeyi konuştuk mesela hani. Şey de böyle değişik, gündemler de karışık, öyleydi böyle, azıcık biraz beklesek mi falan derken her gün dedi ki baba bak öyle diyorsun da her gün yeni bir şey oluyor dedi. O yüzden dedi hani bence hazırken hiç şey yapmadan bunları paylaşalım.
0: Doğru,
1: ondan sonra acaba yaklaşık ne kadar oldu, biz 15 gün mü oldu çıkarılı?
2: 10 gün oldu
1: işte. Ondan sonra acaba güzel de oldu, titreşimler güzel, geri dönüşümler alıyoruz. O çok tedirgin oluyordu o şeydeki sosyal medyadaki sesimle buradaki sesim farklı. Evet. Acaba insanlar ne düşünecekler diye. Bu şarkının karakteri böyle olduğu için. Devamında da birkaç şeyleri, proje planları var Naz'ın. Akustik şarkılar yapmak.
0: Oo, süper. Biraz çok severiz. Onlardan tabii ki bilgi almak isteriz. Şimdi projenin zaten soracağız ama şurada tabii önemli bir unsur da var. Çok şanslısın tabii ki. Çünkü burada baban sektörün de aynı zamanda kliklerini çok iyi bilen biri olarak da seni yönlendirmiş bazı konularda. Yani bu işte her şeyin bir zamanı var dedik ya az önce. Yani onu işte doğru bir atış yapmış aslında, beklemiş. Yani sen belki en başta belki kızmış da olabilirsin babana, niye bekliyorum diye. Kızdın değil mi?
2: Evet.
0: Ama işte burada bir ustalardan almak lazım. Sen şanslısın, direkt yanı başında zaten baban yer zaten bu sektörün her kliğini biliyor. Doğru zaman her zaman iyi zamandır. Geç kalınmışlık değildir yani o. Çünkü önünde daha çok yol var. Çin çok gençsin. Ve bu şarkıda hakikaten sahibi yok. Muhteşem bir yorum. Çok sevdik şarkıyı. Ben de çok sevdim. Bence çok güzel bir yol alacak bu şarkı. Tabii devamında gelecek projelerinde senin takipçilerin gibi bizler de, radyocular da ve radyo dinleyen dinleyicilerimiz de merak ediyor şu anda. Biraz ondan bahset bize. Bu sene senin yılın mı ya? Neler olacak bu sene?
2: Umarım bu sene benim yılımdır. Çünkü çok bekledik gerçekten. Ben kendi adıma çok bekledim. Bu şarkıdan sonra böyle biraz sakinleyip beklemek istedik. Çünkü şarkının üzerine gerçekten çok çalıştık. Bu şarkı yaklaşık bir yıldır bizimle birlikte. Biz bu şarkıyı bir yıldır büyüttük, besledik, üzerine çalıştık. Araya çok zaman girdi, benim ameliyat sürecim girdi derken bu şarkıyı gerçekten uzun zamandır bizimle ve onun sakinliğini yaşıyoruz şu anda. Sonunda yayınlamış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Yaz geliyor malum, belki bir hareketli şarkıyla taçlandırırız yazıda. Onun dışında akustik çalışmalarımıza başladık.
0: Bu akustiklerde resmi bir şarkı olarak mı yayınlayacaksın yoksa bir proje gibi mi olacak?
2: Ya hem proje gibi hem de tüm dijital platformlarda da yayınlayacak şekilde hazırlamayı düşünüyoruz. Şu an onların çalışmasına başladık. Şarkı seçiyoruz.
0: Sıfır şarkı mı olacak bu akustiklerde?
2: Yok. Yani eski şarkılardan evet. Coverlar olacak. Evet hepsi cover olacak. Onun dışında işte yaza hazırlık yapıyoruz.
0: Güzel.
2: Böyle. Devam ediyor çalışmalarımız.
0: Sahne peki seni nasıl heyecanlandıran bir şey mi? Sahneye çıkmak, bir şarkı söylemek sahnede.
2: Ya babamla çıktığım zaman zaten aşırı heyecanlanıyordum. Lansman gecemizde de ufak bir sahne kurduk. Orada ben kendim şarkı söyledim. Gelen sanatçı abilerim bana eşlik ettiler. Orada çok heyecanlanırım diye düşünmüştüm. Ama hem tabii lansmanın heyecanını da şarkının heyecanını da yaşıyordum. Ama böyle sahnede kendimi iyi hissettim. Öyle 2-3 şarkı sonra hafif hafif o gerginlik, heyecan geçti. Ya ben kendimi tabii ki hazır hissediyorum. Ama önce hani şarkı çalışmaları yapmayı düşünüyorum. Bir de kendim yani sahneye hazır değiliz aslında. Ekip olarak daha hazır değiliz. O çalışma sürecindeyiz henüz. Ama yakın zamanda tabii ki olabilir.
0: Güzel, inşallah. Peki bu gidişatta, bu kariyer yolculuğunda diyelim, senin böyle esinlendiğin veya seni çok etkileyen müzik tarzları genelde ne oluyor? Nelerdir
2: yani
0: mesela?
2: Aslında ben yaşıtlarım haricinde o kadar hem eski şarkıları da dinleyen, eski tarzları da dinleyen, yeni tarza da çok adapte olan biri olduğumu düşünüyorum. Ya ben bütün tarzları dinliyorum aslında. Ya özellikle şu tarz benim tarzım dediğim bir tarz yok. Bütün şarkılar
0: evrensel.
2: Evet. Yani güzel. Bütün tarzlarda şarkı dinlemeyi seviyorum.
0: Hocam tebrik ediyorum. Hakikaten güzel yetişmiş yani. Evet, müzikte bence de ben de öyle düşünürüm de o yüzden yani bir evrensellik vardı. Hı-hı. Şimdi duygu mesela evet. Şimdi bir klarnet değil mi? Sonuçta bir söz yok, bir yorum yok ama klarneti konuşturuyor mesela baba ve biz onu hissediyoruz yani. Hangi dilden hangi ırktan olduğumuz fark etmez yani. Dinlerken o duyguyu alıyoruz yani. O yüzden de öyle ben de çok tarz gözetmem şu tarzı illa dedi. Çünkü iyi olan her şeyi insan beyni ve ruhu ve duygusu kalbi alır yani. Sen de
1: yakışsın.
0: İllaki alır. O yüzden bu özellikle sormuştum bu soruyu yani tercihim var mı diye. O güzel bir cevap almış oldum. Tebrik ediyorum. Tabii akustikleri merak ediyoruz, bekliyoruz. Bildiğimiz şarkılar olacak galiba bu akustikler. Evet, seçmeye çalışıyorsunuz. Bilmiyorum babanın tavsiyeleri olacak mı orada? Var mı acaba? Bilmiyorum. Yok. Vardır.
2: Tabii ki. Tam aile işi yaptığımız için zaten. Evet. Benim hem yapımcım hem aranjörüm hem abim Ergün Şenlendirici. Zaten abim, babam, ben. Tabii annemin de çok desteği oluyor bu konularda. Tam aile işi olduğu için aslında çok rahat, çok konforlu çalışıyoruz zaten bir aradayken. Çok güzel oluyor.
0: Böyle genelde şey oluyor mesela, birinin fikri daha çok öne çıkıp da diğerlerini bastırıyor mesela o tip durumlarda.
2: Ya ben şeyi çok yaşıyorum mesela, babama söylüyorum bir şey. Babama soruyorum mesela, abine sor diyor. Abime gidiyorum, babama sor diyor. Böyle arada kalıyorum bazen.
1: Aslında o şey demek oluyor yani. Sen asıl daha çok beğenmen lazım ki sen beğenirsen biz de beğeniriz.
0: İçinde sinmesi lazım tabii ki yani. Ama böyle ara ara tabii ki fikir ayrılıkları olabilir yani. Ama burada orta yolu bulmak, doğru noktayı bulmak önemli oluyor.
2: Buluyoruz ortak
0: yolu. O güzel.
1: Fikir ayrılıkları güzele doğru götürüyor.
2: Evet
1: sana.
2: Evet.
1: Her zaman değil de yani güzel fikir ayrılıkları. Hep her şeye de okey deyip de hani değil mi yani?
0: Tabii.
2: Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Bir objektif de bakmak gerekiyor bazen. Yani. Aynen öyle. Biz de aynı şekilde bir uğraducuyla başlarken hep böyle kendimizi kayıt alıp dinlerdik yani. Evet. Ben mükemmelim, ben iyiyim demezdik çünkü hep bir hata olurdu bir yerde.
1: Olur mutlaka ki olur. Biz de işte stüdyo müzisyeni olarak aynı şeyi yaşıyoruz Fatih'ciğim. Mesela çalarken güzel, sonra dinliyorsun, her dinleyişinde ufak tefek hatalar. Ama o hatalar ne oluyor biliyor musun? Yıllar sonra artık o hani pişmeye yakın bakıyorsun. O hataları yapsan bile onun arkasına, önüne bir şey ekleyip onu güzelleştirebiliyorsun. Ama o yıllar içinde oluyor tabii.
0: Kesinlikle. Tecrübe de tabii önemli bu hususta. Şimdi izninizle çok kısa bir ara vereceğim. Çok minik bir ara. Bir reklam aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz Naz yeni bir şarkı yayınladı. Onun ilk single aslında bu. Sahibi Yok adında ve Radyo D'de çalmaya başladık. Mutlaka denk gelmişsinizdir ve önümüzdeki günlerde de sıkça denk geleceksiniz ve tabii ki yeni projelerini de konuşuyoruz bir yandan Naz'ın. Ve bu sene bomba gibi arka arkaya böyle şarkılar yayınlayacak. O yüzden de takip ettiğimiz isimlerden biri olacaksın aslında bu sene. Tabii bu sene devamında da olacak eminim de. Yani bu sene daha böyle dikkat kesileceğiz yani.
1: Tabii.
0: İnşallah güzel bir yol olur. Sahnenin seni heyecanlandırması da ayrı bir şey. Güzellik tabii ki. O sahnede şarkı söylemek bir o heyecan, o tatlı bir heyecandır. Zamanla tabii tecrübeyle o heyecanı belki kontrol edebileceksin. Ama heyecanlı olacak yani.
1: Yok o bir...
2: Hep olsun.
1: Ben bazen mesela konserlere çıkacağım zaman yanımızda işte güvenlik arkadaşlar oluyor, genç falan. Ben bir böyle nefesim değişiyor falan, ah diyorum yine. Hocam ya da Hüsnü abi, siz hala heyecanlanıyor musunuz? Diyorum ki çocuklar, heyecanlanmazsan olur mu ya?
0: Evet.
1: Yani maça çıkıyorsun, içerisi yıkılıyor, seni bekliyor. Evet. Herkes, sen oraya böyle alelade.
0: Olur mu yani?
1: Mümkün. O heyecanın içinde değilse zaten bence o işi yapmamalısın.
0: Kesinlikle öyle.
1: O iş hep olacak o heyecanın içinde.
0: Olmazsa, olmazsa zaten orada bir terslik vardır demek.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben de mesela her yayına girerken bir heyecanla girdim.
1: Oluyor değil
0: mi? Şu an
1: yani
0: girerken heyecanla girdim yani.
1: Evet abi.
0: Acaba bir yerde şaşırır mıyım, hata mı ederim, kafamda her şeyi toparladım mı diye böyle sürekli check ediyorum kendimi. Evet. Kontrol ediyorum.
1: Güzel bir şey o.
0: İyi bir şey yani. Bir de klip var tabii. Klipten de söz etmek istiyorum. Sanıyorum yönetmen koltuğunda Halil Güzel var değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl bir klip çektiniz? Biraz klipten bize söz et.
2: Klip aslında, klip fikrimiz en başından beri hep böyle bir değişkenlik gösteriyordu. Nasıl çeksek, nasıl bir ortamda çeksek diye. Sonrasında dedik ki hani ben yıllardır piyanonun başında böyle karanlık bir odanın içinde tek başıma şarkı söyleyip video paylaşıyorum. Sonra böyle oturduk.
0: O formatın mı senin? Pardon, sözünü kestim ben. Karanlık olması.
2: Biraz daha evet. Hı. Öyle kendi. Ben çünkü direkt videoyu çektiğim haliyle paylaşıyorum. Anladım. Yani ayrı bir kayıt almıyorum.
0: Tamam.
2: O an okuduğum haliyle. O duyguda kendimi daha iyi hissettiğim için biraz loş yapıyorum böyle. Çok yüzüm görünmeyecek şekilde. Hep öyleydi yıllardır videolarımın içeriği. Sonra böyle klipte de şu izlenimi vermek istedik. Bomboş bir sahne. Tek başımayım ve hani seyircisiz bir ortam. Bu benim ilk şarkım, ilk adımım. Sahnelere

0: güzel bir klip çekimi de geçirdik.
1: Harika.
0: İçimize sindi, çok güzel, güzel oldu. Evet.
1: Bir yandan tabii dinleyenlerimizi hatırlatalım. Aynı zamanda klibi bizim kardeş mecramız Dream Türk TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda platformlarda var, evet, var zaten. Evet. Nasıl gidiyor böyle beğeniler, dönüşler? Arkadaş çevrenden veya seni takip edenlerden klibi de sevdiler mi?
0: Aslında böyle hep çekiniyordum en başından beri. Çünkü o videolardaki gibi bir ses olmuyor. Doğal olarak stüdyoya giriyorsun, mikrofona okuyoruz. Mix, mastering, bütün her şey değişiyor aslında orada. O yüzden hep böyle bir heyecanlanıyordum, geriliyordum. Acaba videolardaki sesimi mi isterler, bunu beğenmezler mi diye. Tabii yine öyle yorumlar alıyorum, geri dönüşler alıyorum videolardaki gibi değil diye. Ama aslında gerçek sesim olması gereken sesim o olduğu için öyle çok takılmamaya çalışıyorum o yorumlara, ama geri dönüşler çok güzel oldu. Onlar böyle yorum yaptıkça ben motive oluyorum, mutlu oluyorum.
1: Güzel.
0: Evet.
2: Ya bunların arasında şey de çok profesyonel oldu. Kayıtları özellikle Ergün işte düzenlemesi, diğer kayıtları, ama tabii mix ve mastering Laço Tayfa, Taksim Trio, Hüsnü Klarnet albümlerini birlikte yaptığımız Tarık Ceren,
0: evet.
2: Sağ olsun o yoğunluğun arasında bizim işimizi halletti. Çok da güzel bir sound oldu.
0: Evet.
2: Dinlediğimde keyif alıyorum. Hani
1: harika.
2: Çepeçevre böyle,
0: evet, evet,
2: sarıldınız.
1: Güzel. Ama etrafında böyle çok uzman isimler var. Ne güzel bak. Evet. Güzel bir şey çıkmış ortaya işte. Hepsi işine dört kola sarılan ve başarılı isimler yani.
2: Bir de şey de var Fatih'ciğim. Mesela şarkının zaman konusunda hep süresi konusunda bir acaba da kaldık.
0: Evet.
2: Aslında daha uzundu şarkı. Bir günümüzde biliyorsun radyolar
1: algılar
2: radyolar da zorlanıyor. Hayır, evet, uzun şarkıları çalmakta adamlar ister, hani sizden bahsediyorum. Hı-hı. Yanımdasın diye, evet, öyle söylüyorum. Hani zor oluyor. 2,5 dakika, 3 dakikaya kadar böyle falan hani.
1: Evet.
2: Ama öyle bir duygu var ki şimdi bu şarkının düzenlemesinden tut. Şarkının şeyi de öyle zaten. Havası da, duygusu da, sözleri de öyle. Hafif böyle bir birazcık daha önceki şarkılardan sanki.
0: Hmm. Evet.
2: Sanki
0: evet,
2: böyle 2000'lerde yapılmış şarkı da bugün ama, çıkmış ortaya gibi.
1: Ama işte bu şarkıları aslında özlüyoruz ya sürekli
2: işte
1: yani.
2: Ben,
1: özlüyoruz
2: yani. Biz bir taraftan da onu, evet, oradan ödün vermek istemedik açıkçası. Hani düzenlemesinden, çalınan enstrümanı, okunma tarzından, mixine, duyumuna, her şeyine. Hani oradan ödün vermeyelim dedik. O yüzden de bu vesileyle bütün radyocu arkadaşlarıma
1: güzel
2: teşekkür ediyorum.
1: Evet. Hakikaten
2: çalıyorlar. Yani büyük bir risk bir hani.
1: Güzel mesaj verdin. Aslında evet, doğru. Şimdi bazen böyle hakikaten bu günümüzün de getirdiği popülizmle beraber algılar biraz farklılaştı işte. Tahammül seviyesi de azaldı her, evet, şeye yani. Sadece, evet, müzikle alakalı değil bu. Kısa zamanda çok tüketim de var yani. Evet. Alışkanlığı oluştu. İşte bazen işte o reels denen videolar var ya, 15 saniye, 10 saniye bakıyor. Geç arka arkaya geç yani. Sonra benim de kızım var mesela. Konuşurken bir şey böyle çok uzadığı zaman sabredemiyorum, sıkılıyorum diyor. İşte bunun nedeni diyorum işte bu videolar vesaire bunlardan dolayı yani.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani o 20 saniyede bitemez ya. Yani. Onun hikayesi dediğin gibi, onun içinde duyguyu anlamak için belli bir süre geçmesi gerekiyor yani. Bir anda olmaz yani. O yüzden ben uzun şarkıları seviyorum. Onu söyleyeyim. Zaten hep gerçek müziğin peşindeyiz.
2: Evet.
1: Gerçek müziği aramaya daha çok başladık son yıllarda.
2: Çok güzel söyledin. Evet. Çünkü özlem olmaya başladı,
1: evet,
2: artık. Yani hani bir müzik adamı olarak aslında söylenecek çok şey var. Ama konumuz o olmadığı için oralara çok dalmayacağım.
1: Evet.
2: Özlediğimiz dedin yani böyle.
1: Evet.
2: Gerçek müzik dedin.
1: Hakikaten
2: hani,
1: evet.
2: İnsanlar arar oldu bunu ve bunu bir şekilde de insanlara sunmak zorundayız.
1: Evet.
2: Elimizden geldiği kadar. Ya en ufak örnek söylüyorum mesela. Bir şarkı yaptım birkaç yıl önce. 3-4 tane ülke dolaştık. İşte Makedonya'ya gittik, Jumbo Orkestrası'na çaldırdık. Oradan işte Sırbistan'da birileri çaldı, Yunan'da, Bulgar'da birileri. Geldik burada yani yaklaşık 150-200 kanallık bir kayıt. Onun mixi bilmem ne derken bir de çok da güzel böyle belgesel tadında güzel de bir klip çektik. Milyonerçe diye bir şarkı.
1: Hmm.
2: Balkan şarkısı. Onun hemen ardından çok yakın zamanda bir tane de böyle bir arabesk bir şarkı çaldım. Onu da böyle 4-5 arkadaş çaldık. Klip koymayacaktım. Aranjörüm dedi ki gel abi şu yukarıda siyah perdenin önünde bir çekelim şunu dedi. Yani en azından parmakların görünsün. Hani video koyalım dedi. İnsanlar istiyor video dedi. Tamam peki dedim. Abi o dünyaları dolaştığımız, bir sürü para harcadığımız bilmem ne iş işte...

0: diyorum 300 izlendi diyelim. O hadi bu da olsun ya deyip basit kolayca yaptığımız şey 15 izlendi abi.
1: İşte yani, gerçeklik işte ya. Hani duyguları daha çok yakalıyor.
0: Orada şimdi hak da veriyorum. Yani insanlar anlayabildikleri şeyi daha çok seviyor.
2: Evet.
1: Evet.
0: Biz kendileri eşlik edebildikleri. Alengir girdiği zaman işin içine başka bir şey oluyor. Ama süre konusunda burada bir riske girdik mi girdik olsun değil.
1: Olsun olur yani bence olmalı. Bizim de radyoda bir programımız başladı yakın bir zaman önce. Sahne adı doğrudan sahne adlı bir program. Burada da akustik ve live kayıtları yayınlıyoruz.
0: Çok güzel.
1: İşte gerçek müziği biraz da dinleyenlerimize daha çok sunalım diye böyle bir proje başlattık. Hakikaten çok güzel de dönüşler var. Hakikaten benim de şu anda en çok dinlediğim yayınlardan programlardan biri oldu. Çünkü hakikaten hissettiriyor bana oradaki söz. Bazen o sanatçının sahnede detone olması bile aslında ayrı bir keyif veriyor.
0: Evet, tabii ki.
1: Yani o pürüzler de olmalı.
0: Aynen
1: düşünüyorum.
0: Öyle.
1: Orada bir alkış sesi girmeli. İnsanlar eşlik ediyor şarkıya bir yandan. Evet. Hakikaten müziği hissediyoruz. Hele ki şu son dönemde işte yapay zekanın da çok konuşulduğu zamanlarda bunlara aslında arar oluyoruz yani. Daha çok olsun istiyoruz şimdi.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden akustik projeyi yapacağım dedin ya en başta.
2: Evet.
1: Ben direkt heyecanlandım. Çok evet. severim. Doğru yoldasınız yani. Akustik yapın. Çünkü hakikaten gerçek müziği bir bakıma da bu akustikler canlı performanslar biraz diri tutmaya çalışıyor yani, evet, gösteriyor. Evet. Bir şey okudum doğru mu diye sana soracağım. Yine basın bülteninden göz gezdirirken 50 kilo vermişsin doğru mu?
2: Evet doğru.
1: 50 kilo. İnanılmaz bir şey bu.
2: Evet.
1: Allah Allah nasıl?
0: 50 kilo kızlar var.
2: Evet, gerçekten.
1: Benim kız 50 kilo işte.
2: Evet ben 50 kilo verdim.
1: Vallahi müthiş. Ne kadar sürede verdin?
2: Bir yıl.
1: Bir yıl
2: verdim, evet bir yıl. Hmm. Ameliyat olalı da bir yıl bir ay falan oldu zaten. Tüp mide ameliyatı oldum. Hmm. Bir 50 kilo verdim.
1: Şimdi bundan sonraki tabii yaşam biraz daha beslenme düzeni farklılaştı.
2: Her şey değişiyor şu anda. Tabii ki. Hı-hı. Evet.
1: Nasıl şu an kendini daha iyi hissediyorsun değil mi?
2: Çok daha iyi hissediyorum. Ya uyanıp o yataktan kalkma anı bile değişiyor. O kendini kaldırma hali bile değişiyor.
1: Nefes
2: su içmen evet, değişiyor. Şey şarkı söyleyişim bile çok değişti. Nefes alışı bile değişiyor insanın. Büyük gitti üstümden. Aa, mutluyum evet.
1: Valla süpersin ya harika. Yani senin adına sevindim tabii. Az buz bir kilo değil yani evet, evet hakikaten.
0: Yani aslında bakılırsa tabii bunun bu tür şeylerin doğal olarak yapılması taraftarıyım
2: tabii
0: ben. Hani eğer olabiliyorsa evet. yapılabiliyorsa.
1: Tabii ki, tabii.
0: Ama bizim sağlık durumumuz gerektirdiği için ben çok karşıydım. Öyle katı olduğum şeylerde hiç evet. ödün vermiyorum sözde ama bak sonuç olarak hatta bir gün konserime çıktı. Yanlış bir elbise giymiş orada. Bayağı tombul gözüktü fazlasıyla.
2: Evet.
0: Sonra birkaç da haberler çıktı böyle falan. Eleştiriler meleştiriler olunca. Zaten doktorumuz yakın arkadaşım benim. O dedi en son bana. Abi bak çok karşı çıkıyorsun ama. Yani sağlığı için bir kere dedi artık. Bu sağlık mevzusuna döndü. Hani görseli geçti dedi. Ben dedi kızım olsa. Hatta o benim kızım dedi yani. Hemen yaparım abi lütfen konuyu bak ne olursun biraz esne dedi yani. Öyle mi diyorsun dedim.
1: O da ikna oldun
0: ya. Ya iyi de oldu.
1: Doktor
0: tabii.
1: deyince biraz da bir
0: tabii, tabii.
1: tanınız doktor.
0: Ama hem tanıdık hem bildik yani sonuç olarak bu bir gereksinim haline evet. geldiği için
2: evet, evet.
0: yaptık bunu. Ama o da sonrasında sağ olsun çok şey yaptı. Hani bu,
1: evet.
0: bu bir aşama çünkü. Yani o şeyden sonra ameliyattan sonra yeni bir yaşama başlıyorsun.
2: Evet.
0: Her şey... Hayatında her şey yenileniyor. Ne bileyim iyi de oldu bir taraftan. İnşallah hayırlısı olsun.
1: Evet, bundan sonra bunu korumaya çalışacaksın.
0: Aynen.
1: Güzel
0: evet,
1: beslenmeyle. Bizi de biraz tüyo verirsin artık yani. Biz de şimdi yaz geliyor ya. Hani ben de şu an kendi çapımda yapıyorum. Biraz verdim aslında. 5 kilo falan verdim de. Çok çaktırmıyorum. Biraz daha vereyim ondan sonra açıklayacağım. Şu kadar kilo verdim diye.
0: Alması çok kolay oluyor da.
2: Aynen
1: çok
2: öyle. Kadar.
1: Çok rahat alıyoruz ben anlamıyorum. Biz erkeklerde biraz daha kolay mı oluyor acaba bilmiyorum. Çok kolay alıyoruz ya.
0: Yani
1: o yüzden tabii önemlisi sağlık için tabii vermek gerekiyor. Onu altını çizelim de. Hani yaz dedim ama hani görünüş değil de ben daha çok tabii onu dinleyenlerimize de doğru ifade etmiş olayım. Sağlık için yani.
0: Sağlık için.
1: Evet. Önce doğal olun deniyoruz. Doğala tabii olmayacak bir durum varsa, handikap varsa işte az önce Üstad abinin bahsettiği gibi durumlar da olabilir yani.
2: Evet.
1: Nasıl durumda olduğu gibi. Bu çok gayet normal bir şey.
0: Evet.
1: Ama tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Bunun peşinden de böyle bir şarkıyla da bir kick gelmesi de hayatımda ayrı bir hakikaten evet. yeni bir şeye başladın yani. Bir yeni bir yola başladın. Yeni başlamıştık ya yani. Onun gibi olmuş yani.
0: Evet.
1: Umarım bu yol çok uzun sürer.
2: Umarım.
1: Evet.
2: İnşallah.
1: Üstad abi senin var mı yeni böyle projeler falan bahsetmek istediğin durum? Var mı şu anda?
0: Vallahi biz genelde hep böyle uzun aralarda şarkılar çıkarıyoruz. Ben mesela albüm yapmayı bazen soruyorlar abi niye albüm yapmıyorsun diye. Ya 12 şarkı yapıp hep öyleydi benim çünkü. Ben 12 şarkı yaparım abi. Albüm yaparım öyle. Maxi single'mış 4, 3, 5 değil. Ya 12 şarkı takıntım vardı benim. Ama uzun süredir albüm kafasına giremiyorum. Çünkü fark ettim ki o yıllar önce yaptığımız birçok albüm tabii dinleniyor, hepsinin ayrı evet. kıymeti var şarkılarımızın, ama ya 12 şarkıdan bugünümüzdeki duruma göre yani bir tanesini iki tanesini seçip insanlar sonra o 10 tane şarkı yalan oluyor ama evet. çok çok emek harcanıyor Fatih, yani bir de müzisyen evet. olduğumuz için orada onun inine dibine giriyoruz, böyle kendimiz canı en iyisi olsun. Fark edilmeme şansı çok oluyor albümlerin. O Doğru. yüzden bir süredir böyle single şarkılar yapıyorum. Beğendim, içimden geçen. Ya ben bu şarkıyı çalayım, benim sevenlerim evet. beğenir bu şarkıyı ya. Onlarla paylaşayım hani kafasına girdiğinde girip stüdyoma çalışıyorum. İşte aranjesiyle, akustik gerekirse ne şekilde yapıyorsak. Ama öyle proje durumu öyle çok fazla yok. Birkaç tane var mesela. Yeni nesil bir arkadaşımla bir çalışma yapacağım. Bir düet gibi bir şey olacak. Farklı bir müzik tarzı bana. Tam net olmadığı için de isim Hı-hı. vermeyeceğim. Ondan sonucuma var aslında kendi içinde de her an böyle yeni bir şeyler türüyor, ürüyor, yapıyoruz. Hani ben çünkü şarkıcı olmadığım için, enstrümanist olduğum için devamlı yeni yeni değişik şeylerin içinde buluyorum kendimi. Yurt içinde veya yurt dışında hani birçok müzisyen arkadaşım var, sanatçı arkadaşım, onlarla çalışmalar yapıyorum. Güzel.
1: Güzel. Yani hani ne planetimiz. Güzel. Ama ben üretmeye sürekli istekli ve heveslisin. Tabii, güzel tabii, bir şey yani.
0: Planetimle aramdaki, müziğimle evet. aramdaki şey çok evet. Özel. Hala ilk günkü gibi hevesim hmm. mesela. O beni çok diri tutuyor mesela.
1: Harika.
0: Enstrümanımı her zaman aşkla çalıyorum. Hani an geliyor, keyifsiz bir sahneye çıktığım da oluyor yani. Hani belki yorgun hissediyorum kendimi ya da içeri bakıyorum böyle. Yani daha güzel olabilirdi diyorum. Hmm. Ama çıkıp çalmaya başladığımda iş değişiyor o zaman. Önce kendime çalıyorum. O da zaten işte insanlara yansıyor zaten. Değil
1: mi? Harikasın. Nasıl, sen hiç denedin mi peki klarnet çalmayı?
2: Denedim.
0: Denedim ama sadece ya. Üstüne gitmedi. Evet, evet. Çok isterdim Nazım Bey enstrümanı. Evet. Gerçekten böyle hani bir nefesli trompet, klarnet evet. gibi mesela dedesinin hmm. sazını çalmasını. Aslında yeteneği var ama o daha çok şeye meyletti. Yani piyano ve gitara meyletti. Çünkü şarkı okurken çalması gerekiyor. Hani tek başına olduğunda ufak bir iki akorla bilmem evet. neyle. O yüzden onu anlıyorum. Ama sesi güzel olmasaydı mutlaka
1: maşallah. Harika. Süper. Peki çok soran da oluyor bize, dinleyenlerimiz yazıyorlar. Kanal D'deki programınızla alakalı şarkılar bizi söyler.
0: Evet.
1: Olacak mı olmayacak mı diyen çok var. Var mı öyle bir
0: düşün bir de bana nasıl soruyorlar? Bize nasıl soruyorlar?
1: Değil mi? Çok soran vardır yani.
0: Aynen öyle.
1: Bir cevap var mı bununla ilgili yani? Ne diyebiliriz? Yani.
0: Biz galiba çok güzel bir şey yaptık. Hani bizim için çok güzel bir şeydi zaten ama böyle bunca zaman geçmiş üstünden hala, çünkü çok farklı şeylerden insanlar soruyor. Taksici abi soruyor. Hakimle karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. O soruyor. Ne bileyim, manav soruyor. Gazeteci soruyor. Evet. Herkes soruyor yani abi. Hani ne güzeldi yani. Evet. Yok mu devam mı? Yani biz bir de çok iyi anlaştık üçümüz bir arada böyle.
1: Evet.
0: Çok şeydi hani.
1: Hiç. Aslında kolay değildir yani 3 kişinin bir program sunması.
0: Aynen. Çok mutlaka bir ufak bir şey çıkar arada yani.
1: Güzel bir uyum vardı yani.
0: Evet. Çok güzel bir uyumdu. Ekibimiz çok güzeldi. 3500 şarkı çalmışız. Yüzlerce konuk ağırladık. Bir de orada şey vardı Fatih'cim, böyle yine biraz hafif eskilere dair misafir konuk ağırlama, sohbeti, muhabbeti, ya, birbirine işte, hitabından.
1: Hep
0: hani,
1: işte özlediğimiz şeyler dedik ya işte onlardan yani, biri aslında.
0: O yüzden yani, insanlar bence evet. çok görmek istiyorlar, evet. hala soruyorlar. Ama güzel bir yerde de kaldı. Tam en güzel zamanlarında böyle şey olmadan, eskitmeden, şey yapmadan böyle hani artık
1: evet,
0: hani kanalı değiştirecek duruma gelmeden en evet. güzel zirvesinde bence. Bir de şey çok enteresan. Hani çok izleniyor hala evlerde. Akşam
1: tabii.
0: oturup evet. muhabbet, sohbet, hadi müzik dinleyelim denildiğinde şarkılar bizi evet. hala dinlenen bir
1: güzel, ne güzel iz bırakmış bu. İnsan evet. demek ki aradığımız şeylerden biriymiş evet. aslında. Şu Aynen. anda çok ihtiyacımız var aslında. Hani toplum olarak da böyle evet. müzikli programlar hakikaten hep müzikli ruhun gıdası deriz ya. Bir de bu usta illerden çıkınca böyle işte programlarda evet. daha bir keyif veriyor. Hakikaten insanlar deşarj oluyor yani.
0: Evet.
1: Zaten her şeye, kötü olan her şeye maruz kalıyoruz dünyada evet. biliyorsunuz yani şu anda.
0: En azından bir nefes oluyor.
1: Ha, bir nefes oluyor. Orada bir ferahlama oluyor. Ben işte radyoda aslında böyle görüyorum. İşte radyoda insanlara müzikten bahsediyoruz. Müzik çalıyoruz. Olumsuzluklardan sıyırıp insanları bir pozitif bir yöne itelim. Aynen. Yöneltelim amacımız. Yani bir rahatlama olsun.
0: Aynen öyle.
1: Sizin yaptığınız işte aslında aynı evet. benzer bir şey. O yüzden ben hep olmasından yanayım bu tarz programların.
0: Aynen.
1: İnşallah yine olur yani.
0: Bir de son zamanlarda şeye dikkat ediyorum mesela. Yeni çalışmalar yapıyor sanatçı arkadaşlarımız. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar, ediyorlar. Hani bunları oturup anlatacak, sunacak. Hmm. İşte bak şununla çalıştık. Sözünü şu yazmış. Hadi çıkıp çalalım, söyleyelim. Evet. Bu şarkıları diyecek yer kalmadığı için.
1: Doğru.
0: Son zamanlarda en çok dikkatimi çeken şey, aslında uzun zamandır var bu da, son zamanlar biraz şeyi kaçtım sanki böyle. Dizilerde duyuruyorlar şarkılarını mesela.
2: Evet.
1: Evet, o
0: dizilere böyle bir de kimisinde biraz, çok evet, ama kimisinde çok yakışabiliyor, kimisine de çok yapıştırma duruyor.
1: Evet.
0: Hani böyle ne bileyim o, ama o da işte şeyden dolayı. Adam şarkı yapmış, kadın ya da kişi yani.
1: Evet.
0: Bir emek harcamış, onu duyurmak istiyor ya. Yani.
1: Duyurmak istiyor. En kolay yollardan bir tanesi şu anda o oluyor.
0: Şu an o oldu.
1: Evet, çünkü yani o milyonlar izlediği için yani tabii, o diziyi. Tabii. Oradaki bir şarkı tabii ki ister istemez dikkat çekiyor. Yani. Evet. O kolaylığı var. Ya yani bir anda çok kişiye ulaşabiliyorsun.
0: Evet, aynen.
1: Yoksa günümüzde çok fazla mecra artık oluştu yani. İşte bu sosyal medya, evet, sosyal ağlar, işte bir sürü platform falan filan. Aslında eskisi gibi yarış kolay değil. Biraz daha zorlaştı.
0: Çok farklılaştı.
1: Yani. Çok zorlaştı. Çok. İşte burada doğru atışı yapacak yer bulunca da tabii insanlar oradan bir beklentiye giriyor. İşte dizi de bunlardan bir tanesi.
0: Tabii yani ki. Yani, hayır, şeyi oraya götürdü insanları. Yani şu anki ortam.
1: Evet, ortam.
0: Aynen. Ortam oraya götürdü yani.
1: Evet.
0: Hani.
1: Umarım her şey güzel olur sektör adına.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Böyle
0: için.
1: Genç müzisyenler, iyi müzisyenler, hepsinin yani hedefleri, istekleri gerçek olur
0: İnşallah
1: diye düşünüyoruz.
0: Çok,
1: biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.
0: Aralarında çok iyi olanlar var gerçekten. Muhteşem şarkılarıyla, kendileriyle, ne bileyim görünüşleriyle hani falan. Ama yani dediğin gibi çok fazla mecra, her şey birbirine girmiş ve
1: aynen,
0: kendini ifade edebilmek, gösterebilmek çok zorlaştı.
1: Evet, kolay değil.
0: Ha, bir o kadar da kolay. Mesela.
1: Ha evet, baktığın zaman bir anda oradan
0: bir şey oluyor abi, sanki böyle bir
1: şans, kader mi, kısmet mi, bir şey olabiliyor
0: yani
1: bazen.
0: Yani adam bir gitarla oturmuş böyle stüdyosunda ya da bir kenarda, evet, şarkı söylemiş diyorum.
1: Belki onu da yıllar önce yapmıştır belki de.
0: Mesela
1: bir anda
0: yani
1: da olabiliyor. Yıllar sonra
0: kendi de bence düşünmüyor onun milyonlar evet olacağını mesela, ama ne bileyim. Enteresan bir yere
1: inildi. Hakikaten öyle. Evet. Nazım, son olarak eklemek istediğin bir durum var mı? Bir mesajın var mı? Neler söylemek istersin? Yavaş yavaş sonlara giriyorsun çünkü, o yüzden.
2: Eklemek istediğim bir şey, çok teşekkür edeceğim insan var. Böyle bir genel teşekkür etmek isterim. Başta babam ve abim olmak üzere tabii ki. Beni bu yolculukta yalnız bırakmayan bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
2: Çok güzel ağırladınız bizi.
1: Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Sen iyi şarkılar üretmeye devam et yani. Her zaman senin dinleyicin olacağız biz de.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimizden de çok güzel böyle mesajlar var. Hayırlı olsun, tebrik mesajları çokça geliyor. İsim vermedim ama çok var. Onların da mesajlarını söylemiş olayım. O yüzden beklenti çok var. Bir de şimdi tabii Hüsnü Şenlendirici olunca beklenti biraz daha da büyüyor
2: evet
1: yani. Bunu bir handikapında yaşayacaksın yani. Hep böyle iyi şeyler bekleyeceğiz senden.
2: Evet.
1: Evet. İyi ama hazırsın, öyle bir gözlerime evet hazır yani, her şey tamam olmuş yani, gelecek belli yani evet. Güzel. Evet, Hüsnü Şenlendirici ve Naz Şenlendirici bugün konuğumuzdu. Hüsnü abi çok teşekkürler bir
0: ben
1: kez daha geldiğin için. Her abi zaman bekliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Nazım, seni her zaman bekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Yeni şarkılarında tabii ki beklerken Sahibi Yok adlı ilk single'ını da dinlemeye devam edeceğiz biz bu sırada. Yeni şarkılar gelene kadar. Ve şimdi programı kapatırken de şarkınla kapatalım istiyorum tekrar. Bir kez daha dinletelim dinleyenlerimize. 14 saniyede güzel bir introsu var.
2: Evet.
1: İstersen sen anons et şarkını. Kendi şarkını kendin anons et. Bir radyocu gibi. Olur mu? Aç, bak başlatıyorum o zaman, hazırsan.
2: Nasıl anons etmem gerektiğini bilmiyorum.
1: Ne de, kendin hakkında ne demek istersen yani. Evet, başlıyor.
2: Evet. Yıllardır bugünün hayaliyle yaşıyordum. Ve sonunda ilk şarkımı sizlerle buluşturdum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Nice şarkılarda böyle buluşmak üzere. Sahibi Yok sizlerle.
1: Harikasın. Görüşmek üzere Naz.
2: Teşekkürler.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
6: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
7: Bu kadar artık show.
5: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
8: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır. Gazan.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
7: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
8: Yok başka hayalim.
7: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: İyi ki varsın yanımda.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
6: Arabanı arabamla takoma.
7: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
8: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız Dreamon'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit olmuştu. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
19: Setur Yaz Show.
20: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
21: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
22: Bu kadar artık show.
20: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu...

0: sanatına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, cumartesi ve pazar saat 15'te Dream Türk'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözelim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
7: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
8: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
9: ...19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştu benim. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: sanatına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, cumartesi ve pazar saat 15'te Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı. Saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma. Saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü. Saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Göz gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etmez sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
10: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
11: Tur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
12: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
11: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, cumartesi ve pazar saat 15'te Dream Türk'te.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
3: Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza konseri. Gözü görmüyor henüz. Takipteler ses etme sus. Bir vakit olmuştu. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

gergin. Senfoni başlasın, ol spiker tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın, hesaplıyor abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı, hiç bilmiyor B.A. Baraküs kim? Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa, sen hemen in aşağı, bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevaplarla yine bırakmam yazmayı. Giden gitti, yine kalan kaldı ve de plan belli, bozuk olan koptu, kara kalem çizdi, kapı kapanmazdı. Hemen avı bulan avı kapıyorsa ne yapalım. Karanparça kuru sıkı tabanca, sırtıma bir kanca, şunu dedi filanca, bunu dedi falanca. Kazarım anca canla başla sabah

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Cemil'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
6: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, Cumartesi ve Pazar saat 15'te Dream Türk'te.

olur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
1: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
2: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
1: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihine de arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını Onur Kırış'a anlatıyor. Vizyoner'de konuğumuz, fonksiyonel tıp diyetisyeni ve fitoterapi uzmanı Ayşe Safalı.
1: En zor verilen kilolar göbek çevresinden oluyor. Evet. Neden?
2: Şöyle, stres göbekte toplanır. Yani hormonal şeylerin hepsi göbek çevresinde olduğu için stres benzeri hormonal kiloların birçoğu göbek çevresinde olur. İnsanlar az yiyerek çok zayıflayacağını zannediyor. Az yemek metabolizmayı durdur. Metabolizmanın kendini koruma altına almasına neden olur. Hı hı. Duran metabolizma sizin kilo vermenize neden olmaz. Aksine yağ depolamanıza neden olur. Aralıklı oruç aslında doğru yapıldığında çok güzel bir mantık ama herkes için doğru bir şey değil.
0: Onur Kırış'la Vizyoner, cumartesi ve pazar saat 15'te Dream Türk'te.

Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.